Niçin topluyor evlendiği mekan? Niçin durur huyup da kolay? Ya bugün keder, iyi masal.